0: Tina bahçaya. Hop. Boş terin mobilyatı bahçaya tay. Deher el veri destekavi. Avash like ve video aksesuaratın nafmalı babadan razandını avantajda. Hem o dekorat çınna. Dekoratın nafmalı ve dressing room. O hemi jildi bhazu huziyente. Aha. Kada sadaf sili bishbira mına çi? Sadaf sili bishya tolbeta duşako ve duşako bolivk. Jbrandın nayaben sadaf. Bu sakhlam yolaşeta u khawako kil. Devir jobim ve. Seradona peşangiyet mapken el havleri ve selimaniye ve duhuki. Wallah aferin sadaf.
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماريه بكان 0705 225 47 74

harpişti kurdum, beri harpişti kurdum, beri harpişti kurdum. Ji radya dhok dem baş kudarın hija, bi bernama kavdanan bi havranan. Berhevkirin ve peşkeşkirin bername Jali Sercan Mahmud, dereneliye bername Jali Hogir Khalil ve tetekirini. Her ve pişka medya civaki ango tori civaki ji Nehir Khalil gelmeyen. Böyle kadarın hecein radyo, radyoya doğu ki hem de binin ki emketine revşeki ki emed ve demede bizdeler bahsa enfalin ser kurdan bikin. Vakti zanin enfala barzaniyan. Ser meveder baz bu. Disa enfala lisar ezdiyan, lişenga lisar kurdan meveder baz bu. Karasat dirukama tijiyeş karasatan. Yani dirukama tijiyeş jinu saydan, jikomku jiyan, jikoçberiya bzore ku devletin dagirker bisar gelemede ve zulmü sistemi sapan diye. Serok Mesut Barzani de Salvegera enfala barzaniyan der ragahand ku dahyaniyek belav kir sarok barzani sarok mijari o ragahand diye mekhabiniyek ki mazana ku hatta naha birina tüyek juan kom kujiyu jenosaydan nahatya derman kirne sarok mesut barzani tekez jikir lüve deri em tekez dikin ku erke liser milli devleta Iraqiye ku qaraboya madi maneviya hamuvan tavanu zilman bike yen ku de sad sala boridel hem bergele Kurdistan'ı hatına kirne. Her vasa seruki herim akusan neçirvan barzani ji peyameki belav kiriyev tede tekezi kiriyev ku dve taliyen boriyu eşa karasatan jibu paşaroşi bibin pendu ders o bibin hevini çespandana çanda hev pejrandinu tebayi hatta rizgirtina duali hev famkirinu aştiyeki berdam. Her vasat serok veziri, hükümeti Harim Akusani Mesru Barzani ji peyameki belav kiriye u otede tekez dike ku dvi hükümeti federal erke huye desturi berpirşariya huye ahlaki bi cihbine u bir rengeki heji kesukarin kurbaniyan pelin jünusayidu enfali u hamu kesukarin kurbaniyan dvin desti rejima beriye Araqede qarabubke. Belegudan heja Magotya tarixa me ango diruka me tijiye ji karasat. Yani dagirkerin Kurdistan'ı zulmen mazın diser gele Kurd kirine. Bi taybeti ji diserdemi hükümetin beriyen Iraqi Saddam'ı diktatörü her o diserdemi rejimin beri din de ji her yek siyasetaki be merama tünekirin jina birine Kurd'a meşandine. Lehember ve yeki berkudan yeki mazın çebiye bi دست پیش خریب به سرکشی به سروکاتیا مالا مصطفی نمر سروک بازانی نمر هم دبینیم که برخودانی شورشی دست پی کرنه و جنجام وان شورشانجی حتی آستکی بلند ریکل جنوسایدی نو حاتیه کرن چما ولاتک گرینگش بو کردن چما ولاتک پیدویش بو کردن چما کردستان اکی آزاد و سربخش بو کردن پیدویه Belki ji eger otak em bizivrin diroka xu em bibinin ku be devleti be nebuna yegirtine be nebuna hevpeymaniya navxu rezgirtina navxu yekreziya navxu em neşin xu parezin. Yani diroki bu meselman diye. Un çend parça bin, un çend ji yek bin, un çend ji bu azadiya xu te ne koşin de zulmü zordari vere serve. Yani ev diyor ki ama bu medbejit. Am bi taybeti ji sale 1991 ve Herima Kurdistan'ın bir raperine bilind deskeftin xu misyo gerkir. Bi şer rızgariye Iraqiya 2003 ve ji Kurdan indi bu hamu cihani selmand ku Herima Kurdistan'ı ango başuri Kurdistan'ı ji Kerkuk'e bigre hatta Şengal'e در دوره آوا دیجلیه بگره همو آخا کردست کردای او آخا کردستانی او و انجام ویجی سیستمی که فدرال عراقی ها تا درست کرن ورگرتنا درسه جی کارساتان جی کمکوژیان جنوس جنوسایدان وی اکیل سرم همو کسی فرد که هم پیدا چونه ده همو کارین
berede bekin. Peyda çune de siyasetin berede bekin. Peyda çune liser paşa roje bekin. Disa tarihe huy bori. Ne carek, ne dücar, ne dehcar. Belki ji peydvi bke sadcar dubare bukhinin. Xelatiyen ligel zulmkari u vahşiyeta düşmeni u dagirkeran ligel luideri rauşa huji bukhinin. Yani egerin ku şoraş da spekiriye, egerin ku düşmen xoastiye karasatan encam bide, gerek meru hamiya yek buk yek bukhine u jünü ve şirove bke u de ve serdeme de jboku em nehelin tişteyn usa carek de rubdet em çawa siyasetek meşinin em çawa nakşeye ki parasına Kurdistan'ı parasına deskeftan parasına halke Kurdistan'ı darajin. Dürokame tale, legal berhudaniyen mazın, legal serkeftinin mazın, legal kahramaniyen mazın, legal dastanin mazın, de hamon demede karesatın mazın, komkujiyen mazın, cinosaidin mazın jib ser mede hatiye serpanı sergelemede hatiye encamdan. Jiber ve ekeye, yani her millete kuş rabir duyakı tecrübe ver bigre, dersan ver bigre, her millete kul dif ve eke, hu dif ravşan naha, dersaj rabir diye derha, hu dif ravşan naha bugün cine, dekarı be serkeftinin hin mazın tırcı tomor bike. Evet deseyim ki kurda da hatta az da ki. Yani disa emhenik tişat ve dedi em hedi hedi şirove bikin. Em hedi hedi ji berçav derbaz bikin. Çiye ev ji ev konak. Konakan naha. Kuem tedene 2026. Çi ruddet rojatan novin. Me pedvib çi siyaseti heye. Me pedvib çi renmayin nu, reyan nu, kareki çava yasa, ango siyaseteki çava heye, me pedip çava heye, yani tişeki çava heye. Ama çava paşaroja xelke xo, paşaroja desalata xo, paşaroja deskevten xo, ama misyo ger bekin, ango garanti bekin. Roj roja ve eke yeku enveyaj bini ve şirove bekin. Bi tekidim, gele kes ve eke şirove diken, bi taybeti, bi serperestiya, Cenab-ı Serok Barzani az bavardı kim hizre kim mazın serveye kette tekir. Neli de haman deme de devet hamu aliyen Kurdistan'ı varın pişikdariye veye kebiken. Yani her milletek vakti ku levegeri huyi siyasi desnişan kir ev millet edi dikare siyaseteki peş vakt darajine siyaseteki serdemyana darajine siyasete ki güncaye ki güncay bir meşine da ki volatı hu paras volatı wan parası bit. Evro memercak ango levegere ki mazın siyasi heye. Hem duvarı siyasi hem duvarı kültürü hem duvarı ezmunanda duvarda medeskeft heye. Ledvet parto aliyen siyasi hamu parto aliyen siyasi yem Kurdistan'ı. Lidif ville ve gerek kom bir dag da ku em karıbın keşe var şeyin hu çare beken. Keşeyin hizbati, ango berjevendiyen hizbati devet ne kevite peş berjevendiyen giştiyen Kurdistan'ı. Çünkü em dibinin, yani dagir keren Kurdistan'ı nasekinin ciye hude. Yani gerek kez bahsa aluziyen nabera Türkiye, İran'ı, aluziyen nabera Türkiye, Irak'ı, Irak'ı, İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi, nizanım Suriye'yi, İran'ı falan o bilandı ki. Le dagir keren Kurdistan'ı, liser yek haleki berdağım liser mezir odunin. Ev İran'ı Türk, ev İran'ı Irak, ev İran'ı Suriye ve kuvak ve düşmanı gudukin, yeki sünne, yeki şia, nizam, yeki çiye. Le vaktik mesele de bite, parasına sünurin vani kub çekiriye, bi taybeti Lozan'ı ve yeke servan garanti kiriye. Aha kurdaki parça parça kiriye. Peşkek bu ya Türkiye, peşkek bu ya Irak'ı, peşkek bu ya Suriye. Hazar şahsı siyunak duvakti kas eşirin de jey. Şükür gel İran'ı du parça bunu çey bu ya. Nüke, devet em jubuk regeril van karasata bigirin. Jubuk em paşaroja hu, heviyek jubuk paşaroja hu durus biken. Dö despeken ve garın tarih akı dürük akı bukhinin. Disa em tamaşey ve demi biken. Ve ev dem jime kurda çıt huazit. Ya yeki,
Li Türkiye kombina Türkiye Irak'ta serokomare Türkiye serokvezir Irak'ta çoğu da vakıftır. Dört am encamin ve ko kombine wan peymane katiye kiren breka pisporin siyasete breka pisporin aburiye breka diplomatkarin şaraza breka şarazayın ko coğrafyaya adnigariye am veye ki و انجام این وان کمبونا گنگشه بکن بخینن یادی کمبونا وزیر دروی ترکیه و ایرانه چه اخفین بابتا سرکیت سر کرده بو گنگشه وان بابتا سرکیه نابرا ترکیه و عراقی گنگ کمبونا وان جی ریکا به گیاندنه ریکا چوایا والا درخصنا کردان و ریکا چوانیا که نهلین کرد چه اردکی بن خودان دست کرد بابتا کمبونا ببن کمبونا عراق و سوریه یک شعب رود به یک سنب رود به اگر هم دیف از بره خو تشتی که مجبر کری هم بچن نممکنه یک شعب یک سنب و دجمنه یکن نخیر وقتی بابا